0: dala çıkmıyor. Ek hai Lata Mangeshkar, ek hai Radio Mitista, hum safar zindagi ka.
1: O tai din na jawani nal chaldi.
0: 90.0 megahertz par. Ab Balakent se hamari prasar. Sunte rahiye.